yaklaşmak. Kime sorarsan seni andım. Bitti dedim, gitti halimden anlar sandım.